Aynen. Ağaca da koydun diye beğendim bari. Niye beğendim de sakoş. Andi kremi nandi dizi fawamnu bani kremi ngoku. Andifuna ukuxelela, ungandixelela impondweni ndizigqibele. Uyabona ndigqibe mna gqithi.